Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 126.808 oldu. İlk 4 aylık dönemde ise toplam satışlar %0,5 yükselişte 476.204 seviyesine çıktı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

frekansta hayat var. Kıskanır rengini baharda işiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 1900 TL. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım! Fiber

0: kıymetini bilelim.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Arası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: sürmeyen teknoloji.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte

0: bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam. Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Radyo Turkuaz.
7: Çabaladım bir yere varmadım. Gördüm ki

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, kasım indirimleri

0: Netflix.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Turkuaz nostalji.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bir reklam. Radyo.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanla, 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin geleceği.
0: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
7: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada kanada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Fırsatını kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi

0: Kocaman tatlı belası.
1: Reklam. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
8: Radyo Turkuaz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik.

0: Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: bilmezlik doğasında var.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'nin en

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: rahatsın.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bir reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam net.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
2: Bu frekansta hayat var.
3: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
2: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: Yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Turkcell bağlasana. Hadi.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

0: arasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

çelikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere

0: İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: Yataş'la mutlu uykular.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
0: Bir reklam.
2: Radyo Turkuaz.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, kasım indirimleri

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: Kendimi inandırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

0: bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3.

0: Mesut Süre ile Rabarba. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Reklam.

0: Sigortası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Hangimiz fotojenik?
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bins

Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: olmazsa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Frekansta hayat var.
1: Biz ayrı yerlere içinde kalırız haberin olsun.
0: Bu frekansta siz varsınız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu?

Kaçtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Merhabalar sevgili dostlar. Takvimler hangi günü, saatler hangi vakti gösterirse göstersin, kalbinde umudu diri tutanların frekansından selamlar. Radyolarının başında, evlerinde ya da araçlarında sesimize kulak veren her dostumuza ayrı ayrı selamlarımızı iletiyoruz. Malum dünü değiştiremeyiz belki ama yarın henüz üzerine hiçbir şey yazılmamış bembeyaz bir sayfa ve o sayfayı güzelleştirecek en büyük güç de içimizdeki umuttur sevgili dostlar. Bunu hiç ama hiç unutmayalım. Ve şarkılar hayatın aslında bizzat kendisidir. Bazen bir teselli, bazen bir cesaret, bazen hiç unutamadığımız bir ana yazılmış bir mektuptur. İşte bu gece her cumartesi olduğu gibi yine saatler 12'yi gösterene kadar geçmişi, içinde olduğumuz anı ve hatta yarınları içinde barındıran birbirinden güzel şarkılarla Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da birlikte olacağız sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da saatler 12'yi gösterene kadar muhabbete devam edeceğiz. Muhabbetimize ortak olmak isteyen dostlar Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görseline yorumlar yapabilirler ya da uygulamamız üzerinden mesajlarını bizlere iletebilirler. Bunun yanında 505-188-30-00 505-188-30-00 numaralı telefondan radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden bizlerle muhabbet edebilirler diyelim.

biraz hareketli başlayacağız. Yavaş yavaş şöyle ilk yarım saat sonrasında biraz ritmi düşürmeye devam edeceğiz. Ve saatler 12'yi gösterene kadar zamansız yolculuklarda, zamansız şarkılarla yolculuğumuza devam edeceğiz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar başladı sevgili dostlar. Barış Manço bizlerle ilk şarkımız Bal Böceği sizlere armağanımız oldu. Ayşe yazmış Kayseri'den, bu saati iple çekiyorum abim. Hoş geldin evine, artık ailemizin bir ferdi gibisin abim. Varlığın daim olsun demiş, bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkıyı armağan edelim sevgili kardeşimize. Kayseri'ye, Ayşe'ye özellikle ilk mesaj ondan geldi. Sıradaki şarkımız onun olsun. Henüz mesajlarını atmamış dostlarımız için de şöyle hani bugün de yine her hafta bir soru soruyorum. Bugün de bir soru sorayım. Onlara da cevap vermiş olursunuz sevgili dostlar. Şöyle bir geriye dönüp baksanız çocukluğunuzun ya da gençliğinizin hangi yılına, sırf o günkü umudunuzu ya da heyecanınızı yeniden hissetmek için bir günlüğüne misafir olmak isterdiniz? Geçmişten hangi güne, hangi ana, hangi ruh haline gitmek isterdiniz diye soruyoruz bu akşam. Sevgili dostlar, saatlerimiz 12'yi gösterene kadar sizlerleyiz. Sorularımıza cevapları bekliyoruz. Mesajlarınızı, muhabbetinizi istiyoruz efendim.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Emre Altuğ ve APO Serseri dedi ve devam ediyoruz. Mesajlarımız var. Aylo okumuş. İyi akşamlar diyor, İstanbul'dan dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı yayınlar mısın bizim için demiş. Sıradaki şarkı Armağanımız Olsun. Serap Uyar İzmir'den selamlıyor. İyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Yeliz yazmış. Yine çok güzel bir yayın. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı size ve uzaklarda olan canlarıma gelsin. Sakarya'dan sesimize kulak veriyormuş. Selamlar, muhabbetler. Mersin'den Nadire demiş ki sen sadece bir günün telaşını değil koca ömrün emeğini ilmek ilmek işleyen adamımsın. Güçlü adamım, her zerren aşığım. İyi ki hayatımdasın. Beni unutma Emrah'ım demiş. İletmiş olduk mesajı da. Can Yavuz selamlamış. Sıradaki şarkı sıradaki en güzel şarkılarınızı bir hanımefendiye armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. O kendini biliyor sanırım. Selamlar olsun. Armağan etmiş olduk sevgili dostlar. Sorumuzu tekrar hatırlatalım. Şöyle geriye dönüp baktığınızda çocukluğunuzda ya da işte gençlik dönemlerinizde hangi yıla, hangi ana, hangi zamana sırf o günkü umudunuzu, heyecanınızı, güzelliği yeniden hissetmek için gitmek isterdiniz? Ne dersiniz?

Ebru demiş ki çocukluğum o kadar kötüydü ki tek bir saniyesine bile gitmek istemem ama çok net hatırladığım bir şey var. Kendime söz verdiğim gün ve şükürler olsun kendime verdiğim tüm sözleri tuttum ve hayat boyu da tutmaya devam edeceğim. Asla onlar gibi olmayacağım. İyilik iyidir demiş. Eyvallah, güzel, gönlümüze sağlık. Selamlar, muhabbetler. Umarım bundan sonra çok daha güzel anılar biriktireceğiniz bir hayat yaşarsınız diye bir temennimizi iletelim sizlere. Deniz yazmış Kahramanmaraş'tan, bu güzel şarkılar için teşekkür ediyoruz demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler, bizlerle olduğunuz için bizler de sizlere teşekkür ederiz. Elmas dinliyor bizi, o da güzel akşamlar, mutlu akşamlar diyorum demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Sevgili dostlar, sorumuzu tekrar edelim. Şöyle geçmişe dönüp baktığınızda çocukluğunuzda ya da gençliğinizin hangi anla, hangi zamanla sırf o günkü o güzel hisleri yaşamak için tekrar misafir olmak isterdiniz diye soruyoruz.

Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. İlk yarım saatimizi geride bıraktık. Ersay Üner, seni soruyorlar dedi. Devam edelim, mesajlarımız var. New York'tan Emel Hanım selamlamış. Güneşli bir New York gününden selamlar. Biz de demiş denize gittik. Henüz yüzme sezonu açılmadı ama deniz havası çok güzel. Yayınlar diliyorum. Bize de bir şarkı armağan ederseniz sevinirim demiş. Sıradaki şarkımız size de armağanımız olsun tabii ki. Ayşe demiş ki ben asla çocukluğuma gitmek istemem ama gençliğimde hoşlandığım çocuğa açılmak isterdim. O da seviyordu ama benden bekliyordu açılmamı. Ben de utandığımdan açılamadım hiçbir zaman. Bu yara bende kaldı demiş. Evet, insanda bazen yaralar kalıyor. Belki hayat o yaralarla güzel, ne diyelim. Evet, Bekir bizlerle, sesimize kulak veriyor. Yine Kahramanmaraş'tan Deniz demiş ki gitmek istediğim bir zaman yok çünkü hiç gerçek anlamda mutlu olmadım ki. Özlediğim bir duygu olsun demiş. Eyvallah. Yine Dürdane selamlamış. Hoş geldiniz, ilk kez karşılaşıyoruz demiş. Şükür kavuşturana diyelim o zaman. Şarkılar çok güzel. Sorduğunuz soruya cevabım 8 yaşlarına dönüp mahallede seksek oynadığım günlere dönmeyi o kadar çok isterdim ki özgürce hiçbir sorumluluk olmadan. Özlemin baki, Hollanda'dan selamlar sevgiler demiş Dürdane. Eyvallah, hakikaten o çocukluk günleri değil mi? Hiçbir şey düşünmediğimiz, sadece yiyip içip oyun oynadığımız o güzel günler.

Giresun'dan Çiğdem yazmış. Yanlış mı yazılmış isim bilmiyorum. Çiğdem ya da Çiğdem selamlamış. Sıradaki şarkı eşim Sezgeç'in gelsin demiş. Bir şarkı istemiş, sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bir diğer mesajımız Yeliz demiş ki Yakup Bey 98 yılına dönmek isterdim. Gitmesini engellerdim ama kader işte. Olan da hayır vardır derler ama bilemiyorum tabii ki. Hayırlısı olsun diyelim. Antalya'dan Yener selamlamış. Sakarya'daki ömrüme gelsin sıradaki şarkı. 10 numara yayın için size de gelsin demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Hanife yazmış İzmir'den.

selamlamış. Canım Osman Talha düzeltiyorum. Sanırım başka bir telefondan yazılmış. Canım babam, bugün maçımız çok iyiydi. 3 golü ben attım. 7-0 bitti. Seni seviyorum demiş babam. Hakan Edirneli'ye mesaj göndermiş. Armağanımız olsun sıradaki şarkıda sana ve babana sevgili kardeşim. Nazan Öncel geliyor ve hadi o zaman.

0: gözleri.
1: Bursa'dan Ömer yazmış. Ben yıllar sonra çocukluk aşkıma kavuştum. Biz buraya döndük. Seni seviyorum. Antalya'da şu anda kendisi Büşra. Pazartesi kavuşacağız inşallah demiş. Sıradaki şarkı ona gelsin diye eklemiş. Ne güzel olmuş kavuşmanız. Selamlar, muhabbetler. Sakarya Sapanca'dan selamlamış bir dinleyicimiz. Ferizli Cezaevinde bulunan Beybulat'a, Albaş'a ve Bahadır Yüksel kardeşime selamlarımı iletiyorum demiş. Hakan yazmış, Hakan Çakıroğlu. Yener harikasınız demiş. Az önce ömrümle aynı anda okudunuz. Eyvallah, 98'de olsa ben de bırakmazdım. 28 yıl sonra kavuşan iki insanın mesajını aynı anda okumak harikaydı demiş. Eyvallah, selamlar olsun.

sular çekiyor beni. Yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok. Sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri. Sözüm yok. İşte yüzüm, işte akşam. Sesimde anıların sessizliği. İçimde acıyla yürüyorum yolları. Çoktandır, çoktandır yolumu ayırdım bu kentten. Yorulsam da bir daha binmem o trenlere. Kimse karşılamasın istasyonlarda beni. Kuşsuz bir kent gizli uzayan saçlarımda. Aşktan ve anılardan bir avuç külüm şimdi. Ardımda usulca akan küçücük sular bir onlar uğurluyor varacağım ırmağa. Sözüm yok. İşte yüzüm, işte akşam. Sesimde anıların sessizliği. Sonunda bir soru gibi kaldım yine kendimle. Kentin kırık aynasında eksildikçe düşlerim. Söyle benim ömrüm bu kente uğradı mı? Sahi ben hiç ömrümü kendime yaşadım mı?

Evet sevgili dostlar, şöyle şiir perdesinde aralamış olduk. Yarın gece şiiri Haydar Ergülen, sizlere armağanımız olmuş oldu. Sevgi yazmış, iyi akşamlar demiş, İzmir'den selamlamış. Hayatın içinde kaybolduk hepimiz diyor. Oysa bir deniz kenarı, bir rüzgar türküsü, bir ağaç gölgesi ve bir toprak kokusu yeter. Eyvallah. Sıradaki şarkı bir dostuma gelsin demiş. Dürdane selamlamış tekrar. Şarkılar çok güzel, harika demiş. Eyvallah. Ümit yazmış Karadeniz Ereğli'den. Sıradaki şarkıyı ruhum, eşim, nefesim, Sibel'ime armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Eyvallah. Herkese selamlar demiş eşim Sadi ve miniklerimize Adana'dan Osmaniye Otobanı'nda seyir halindeyiz. Güzel ailem, iyi ki varlar, onları çok seviyorum. Sevgilerle Derya. Eyvallah Derya, hayırlı güzel yolculuğunuz olsun. Aman dikkat edelim bütün hız kurallarına, bütün trafik kurallarına daha doğrusu. Uyalım yollarda, tüm yollarda sesimize kulak veren dostlarımıza ayrıca selamlar olsun. Hadi gelin şöyle bir üzülme diyelim. Ferda Anıl Yarkın sizlerle.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar ikinci saatiyle devam ediyor sevgili dostlar. Saatlerimiz 23.02 ve ikinci saatimizin ilk şarkısı hani o zamansız dediklerimizden Gülay Cesaret'in Var mı Aşka? Lisede bu şarkıyı çok söylediğimi hatırlıyorum. Sizlerleydi. Sesimize kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Urfa'dan Beyhan sesimize kulak veriyor. Selamlar, muhabbetler diyelim. İlk saatimizde geçmişte çocukluğunuzda ya da gençliğinizde hiç unutamadığınız ve bir günlüğüne misafir olmak isteseniz o misafir olmak isteyeceğiniz an var mı diye sormuştuk. Onlara cevaplar geldi. İkinci saatte aslında yeni bir soru sormuyorum normalde. Her hafta böyle tek soruyla iletişim devam ediyor, muhabbet devam ediyor ama bugün şunu merak ediyorum. Az önce ilk defa karşılaştık sizinle diyen bir dostumuz vardı. Sesimize radyo

Turkuaz'a ilk kez kulak veren dostumuz var mı bu akşam? Onu merak ediyorum. Onun dışında da sesimize her hafta cumartesi akşamı aslında kulak veriyor ama hiç bize mesaj atmayan bir dostumuz var mı? Onları da merak ediyorum. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dostlar.

birbirinden güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılardayız sevgili dostlar. Galibi sen dedik, güzel bizlerleydi. Mesajlarımıza bakalım. Hanife demiş ki her cumartesi

Unutmam mümkündür ne de öpmeye koklamaya doymam. Yan yana olmasa da sonsuza kadar sürecek olan bir sevda bizimkisi demiş. Eyvallah, sevdanız daim olsun.

Mersin'den Harun da ilk defa sesimize kulak veriyor. Harun Soygüzel, Tuğba'ma gelsin demiş sıradaki şarkı. İlk defa mesaj atıyormuş. Bundan sonra da mesajları bekleriz.

Ne güzel söylüyor şair. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Unutmak sevmekten kolay demiştin. Olmuyor sultanım, kolay olmuyor. Hepsi bir mevsimlik olay demiştin. Dolmuyor sultanım, zaman dolmuyor. Sen gittin, kaderim düşman kesildi. Alnına simsiyah mührü basıldı. Bütün aynaların yüzü asıldı. Gülmüyor sultanım, sensiz gülmüyor. Bütün aynaların yüzü asıldı. Gülmüyor sultanım, sensiz gülmüyor.

Evet sevgili dostlar, Işın Karaca yetinmeyi bilir misin? Giderim alışığım gitmelere diyor ama giden ya gittiği yerden bir parça götürür ya da gittiği yerde bir parça bırakır, öyle değil mi sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor yolculuğumuz, son yarım saatimiz ve tam geliyor şimdi. Yok başka hayalim diyeceğiz. Yolda sesime kulak veren sevgili dayım Muharrem Bayraktar ve sevgili yengem Züleyha Bayraktar, sizlere özellikle gelmiş olsun bu şarkı. Selamlar, muhabbetler, hayırlı yolculuklar olsun. Yine İzmir'den Çiğdem selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Antalya'dan Yener, istek alıyor musunuz diye sormuş. İstek almıyoruz, sıradaki şarkıları armağan ediyoruz sevgili dostum. Selamlar Antalya'ya da ve Tan'la Yok Başka Hayalim'le baş başa bırakıyorum şimdi sizleri. Birbirinden güzel şarkılarla son yarım saatimizde devam ediyoruz yolculuğumuza.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Sevgili dostlar, Erol Evgin ve Nükhet Duru ikilisi Bir de Bana Sor sizlerleydi. Devam ediyoruz yavaş yavaş, tabii ki veda faslımıza doğru ilerliyor zaman. İlk saatimizde çocukluğunuzda ya da gençliğinizde hangi anı, hangi zamanı, hangi güne misafir olmak isterdiniz diye sormuştuk. Sevgi İzmir'den sorunuza cevap vermek istiyorum. Çocukluğuma dönmek istemiyorum demiş. Köyde geçti çünkü demiş. Aslında bu şehir hayatından bıkıp bunalan insanlar için belki köyler çok daha cazip geliyor son zamanlarda sanırım. Hakikaten metropollerde, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak böyle trafiklerde hayatımız geçiyor. Belki birçok şeyi yaparken kalabalıklar arasında kayboluyoruz. Köy deyince bizim sanki böyle kaçacak bir yer gibi geliyor. Huzur bulacak bir yer gibi geliyor ama teşekkürler cevap için diyelim.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslı. Sevgili dostlar, son bir mesajımız var, onu okuyalım. Seher demiş ki, gelememeyi sen anlat, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil gönlüm kaldı, beklemek değil özlem yordu. Hani derler ya, aşk Araf'ta bir yoldu, giden gitti dönen yoktu. Ve ekler Nazım Hikmet, mektubun sonunda herkese selam, sabah hasret. Dün tam bir yıl oldu sevdiğimden ayrı bir yıl. Rabbim tez vakitte kavuştur bizi sağ salim diye dua etmiş. Amin, Allah kavuştursun diyelim, hasretin yükü hafiflesin inşallah yüreğinizde. Selamlar, muhabbetler olsun. Konya'dan Seher sesimize kulak veriyormuş. Evet sevgili dostlar, saatler 23 ayı. Son şöyle iki güzel şarkıyla bitireceğiz programımızı. Ne diyelim, önümüzdeki hafta cumartesi günü yine saatler 22'yi gösterdiğinde sizlerle buluşmak üzere. Hep söylediğimizi söyleyerek gidelim sevgili dostlar. Ne diyorduk? Kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için, hepimiz için güzel olsun. Ve geceniz aşk olsun.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuvaz'dayız.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
0: Radyo Turkuvaz.